gibi beyaz mı? Bana bunları o ellerle mi yazdın? Ah yeniden başlamalı dersen, zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

0: İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blas Türkiye.
2: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler, Hüda aşkına.

Bilsin herkes mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, Hüda aşkına.

O ellerle mi yazdın? Ah yeniden başlamalı dersen, zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

Sen zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstanda birinci radyodon jana aymaktarda

Assalamu alaikum, hürmetli radyo dinleyicisi aziz kardeşler. Anlatıklarımla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 11. Ağustos Çarşamba. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürümçi vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışlarımız her güne Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2'ye, Ürümçi vakti 3'tinkin saat 4'ten 5'ye boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarkıtladı. Anlatışlarımızın radyomuzdan internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresleri arkalık mı bir vasıtanlığı alaysınlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6'ya geçe. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9'a boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlıklı buldu. Hürmetlik radyonlukçular, anlatışımızın bugünkü cedvelde haberle, sefername ve nakşımız iki katarlık programına bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bilgi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılımım.

Hörmetli radyo dinleyiciler, emdi haberli anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmunları döndükçe. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başministeri Stoker bilen ortak akbarat ilan kılışı yığını ötküzdü. Erdoğan, Tamujni İttipakı'nı yanılaş ve vizini erkilleştiriş diyalogu katarlık Avrupa İttipakı'nın taşlış gerekli kademlerinin hemimizden menfaatine uygun işkellikini takdildim dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başministeri Christian Stoker bile ötküzgen söhbet hakkı toktulup, Tamujni İttipakı'nın yanılaş ve vizini erkilleştiriş diyalogu katarlık Avrupa İttipakı'nın taşlış gerekli kademlerinin hemimizden menfaatine uygun işkellikini takdildim dedi. Erdoğan Cumhurbaşkanlık Külliyesi'de Avusturya Başministeri Stoker'ni kabul kıygandan keyin ötküzülgen ortak akbarat ilan kılış yığınında söz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de Başminister salahiyeti bilen tunç kıtım ziyarette bolgan Stoker'ni Ankara'da kütüleştiğin kuşallık eskiyallıkını bildirdi. Tarihi ve köpillik münasebetlerine ige iki devlet otturistiki yukarı derecelik ziyaretlerinin üzlüksüz halk gelişini ümit kıldıkallıkını etkan Erdoğan, hiç şüphesiz ki Avusturya'da 200 bin'den aşıdığan Türk halkı iki devletin ortak kıymeti ve baylığı buluşunu davranıştırmakta. Bu dairde Avusturya Türk cemiyetinin amallıkı ve paravallıkıga alayda itibar berdiğallıkımızını bugünkü söhbetlerimizde mu tekitildik dedi. Erdoğan, Stoker bilen üzere münasebetlerinin barlık yönelişlerini, müzakirleşkenlikini, Türkiye, Avrupa İttifakı münasebetleri bilen rayon karakterlik ve yerşarı karakterlik özgürlükler hakkında fikir almış doğallıkını etti. İki taraf soda umumsun musun? Avustralya ben boğan münasebetlerde, ahırkı mezgirde kolu keltügen icabi yüzünüşünü iktizadi ve soda münasebetlerden görüştüğün kuşallık kirlikini tekitleyen Erdoğan yönümündak dedi. Avusturya bilen yeşil enerji, halkalık mineral, yukarı teknika, katnaş ve müdafiye sanayi sahalarında mühim hemkarlık imkaniyetler gibimiz. Bulup mu otturu kadronun karadorunu küçeytiğinden stratejilik karakterdeki hemkarlıkla birlikte iş aşırı alaydıkallıkımızı işinimiz. Türkiye, bekaterlik ve küş tamponluk meselesi açıkçılık öyle değildi. Avusturya Başministeri Christian Stoker bolsa, Türkiye'nin hem Avusturya hem Avrupa İttifakı için bekaterlik ve küş tamponluk meselesi de açıkçılık devlet ikerlikini etti. Kanunsuz göçmenlik, adem etkisçilik ve teşkillik cinayetki okşaş meselelerde devletinin Türkiye bilen intayın yakın hemkarlık için ikerlikini etkan Stoker, Türkiye'nin 10 yıldan artık vakitten beri Suriyelik panahlanışılığa sahip kalı kılıbat kalıqını esletip ötti. Stoker, intayın muhim, asasen takdirleşke layık bir hareket deyip karayınız dedi. Hem de 3. devlet fukralarının kaytadını tapşırıp veriliş meselesi de Türkiye bilen hemkarlık ornatışının intayın muhim işkellikini eskertti. Hürmetlik radyonlukçular, Türkiye Büyük Millet Meclisi terörden hali Türkiye teşebbüsü dairesi de milli beraberlik kanununu kabul kıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin terörden hali Türkiye teşebbüsünün muhim bir kanuni

kadın boğan milli beraberlik kanun teklifini düşenbi günü 268 nefer parlament azasının kollaşı, 88 nefer parlament azasının karıştırışı ve 6 nefer parlament azasının evaz bemesli gibi den destek oldu. Kanun, PKK, KCK, terörlük teşkilatı ve münasebetlik gruplarının kurallık faaliyetlerini ahırlaştırıp, kurallarını taşırıp belgelliğe teptiş kılınganda, tekşir işlerinin, davalarının, cezalarının ve münasebetlik kanuni tertiplerinin tutturuluşu kartılgan kadem baskışlı belgeleydi. Hürmetli radyo muhçıla, Minister Hakan Fidan Livan'da resmi ziyaretti buldu. Hakan Fidan Livan'da daimi tinçlikin kapaletgege kılınışı ve amallıkının kovduluşu aldıngı orundaki asasta Livan'nın sahip kallıkı da ve yetekçilik taşındığın kademlerge Türkiye'nin kuşağlaydıgan töhbülerge dair müzakirlerdi buldu. Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan bugün Livan'da resmi ziyaretti buldu. Taşkı İşler Ministerliği menbelerden ilgilengen uçuru karaganda Fidan 2 gün davamlı çılgan Livan ziyareti dairesinde Trablus ve Bingazi'de söhbetlerde bulundu. Fidan'ın ziyaret dairesinde ilip verdiğin söhbetlerde Türkiye-Livan münasebetlerinin tarihi kirindaşlık rıştlı asası da siyasi, soğuda, energiye, herbi ve müdafiye ölçemleri katarlık her sahada özere payda yetküzüş inabilen küçe etkileşiki kartılgan kün tertip maddelerini tepsili müzakirilişi mülçerlenmekte. Fidan'ın yine Livan'daki siyasi müsabının arka görünüşü de yüzbegen nöbetteki özgürlükle hakkında fikir almıştırış planlanılan bulup Livan'ın mukumluğu verilgen etibarını tekitlep Amerika'nın teşebbüslerinin ve Birleşken Devletler Teşkilatı siyasi müsabısının yakından küzdülü vatkallıkını bildirişi köz tutulmakta. Fidan'ın Livan'da daimi tinçlikin kapaletgege kılınışı ve amallıkının kovduluş katarlık Livan'ın sahip kallıkı da ve tekçilki taşındığın kademlerge Türkiye'nin koşulağdaydıgan töhbülerge dair meslehetliş kütülmekte. Türkiye'nin bir Livan siyasi dramkisi de Livan'daki garip, şarık ve cenup oturusu da ayrımçılık kınmaydıgan usulünün ifadesi süptü de Livanlık mesulluğa bilen davamlaştırıvatkan diyalogunun küçeytilişiyle kartılgan iradını tekitliş planlanğa bulup, iki devletinin şarkı aklınızdaki ortak hukuk ve mümpetlerinin ten behremen buluş, ina boyu çıkoğduluşunun muhimliğine eskertişi köz tutulmakta. Hürmetlik radyonluğçıla, Trump her kandak bir tençlik gelişimide İran'ın tülen tülüşünü talep kılmakta. Amerika Birliği Donald Trump kelgüstüge her kandak bir tençlik gelişiminin bir parçası süptüde İran'ın tülen tülüşünü talep kıldıqallıkını etti hem de tokunuşunu ahırlaştırışı dahi tosulup kalan terişçallıklığa yeni bir talepini koşkan buldu. Trump, Tehran'ın 5 aylık harbi tokunuş ceryanında yetkizilgen ziyallar için tülen tülüşünü talep kıldı. Bunun başka Amerika'nın onlarca yıldan beri Tehran'a iplep gege hücumlarda öldürülgen ya ki yaralanan Amerikalılar için mu İran'dan tölem talep kıldığını netti. Hürmetli radyonluğçular, BDT, İsrailiyanın herbi tecavüzçülüğü Gazze'deki Palestinliklerini hatarga ittirişini davamlaştırmakta dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı İsrailiyanın Gazze miqyasındaki herbi tecavüzçülüğünün Palestinliklerini hatarga ittiriş ve insanperverlik ihtiyaçlarını çunkurlaştırışını davamlaştırıp atkalık doğrusu da agahlandırış ilan kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsanperverlik İşleri Maslaştırış İdaresi'nin muavin baş bayanatçısı Farhan Haq muhbirlığa belgen bayanatı da Birleşken Devletler Teşkilatı Gazze miqyasındaki herbi hücumlarının Palestinliklerini hatarga ittiriş ve insanperverlik ihtiyaçlarını aşırışını davamlaştırıp atkalık doğrusu da agahlandırdı dedi. Farhan Haq, bexaterlik ve tinçlik şirklerinin cümay gündün buyan bu xil nurgun vaqalarını qayt qiqallıqını ve bulanın bazıları da puhralar arasında cindin ayrılğallarının körülgenlikini eskertti.

0: Аламатқыныңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Үрметлі радионлығы чықайдың дашыла, Қытайның сүнні әмірханы орбитіға еліп маңға ракетасы хавады партылап кетті. Қытайның Long March 7A ракетасы Винчан ракета қойып біріш мейданындың бір сүнні әмірханы еліп ұшыш жерянда ұшыш нормалысызлықығы дүш келді. Қытай дөлет таратқылары сүнні әмірахны еліп маңған Қытай ракетасының ұшышты мәғліп болғалығын елан қылды. Қабарлы әвә сінілі Алем кемісінің авады партылап кеткелдікі ішарет көрсетіп тұсымы, мәсулла бұл мәғлубиетіні ұшыштығы нормалсызлыққа бағлап түшендіді. Xitayning rasmiy xabar agentligi Xinhuaning bildirishicha, dushanba kuni yuz bergan va kam uchraydigan uchish mag'lubiyati Xitayning janubidagi Xaynan o'lkasiga joylashgan Vinchang olam kemasi uchirish maydonida shu yerning vaqti 20:02 o'tganda ko'kka ko'tarilgan Long March 7A to'shig'ichi raketasini ishkan. Xinhua Zhongxing B4 uchirilishi sunni amirahini ilib mang'an raketaning uchish jarayonida bir normalsizlikka duch kelganligini bildirib, mag'lubiyatning sababining tekshirilayotganligini uqtirdi. Markaziy Singapurga joylashgan taratqo organi Channel News Asia Instagramda berilgan bir uchurda raketaning portlab ketganligini e'lon qildi hamda voqea yuz bergan joyda osmondagi o't chorni hayronlik ichida kuzatayotgan ommaning sin ko'rinishini tarqatdi. Xitay Alam Qatnish İdarisinin etişçe, dövlet iyiliyide Tunçqetin qayti işletkili bulduğun bir raketani ütüklü kaldı orbiti konduğun. Bu özgürüş, Xitayının alem nişalları ve uçuruş ten narxını tüvelletiş noktasının moyun bir qadem dep qaralğan. Xitay Amerika Qoşmuş Ştatlarının mu Artemis programmısı bile rıqabetlişip, 2030 yılda ilgiri ayğa astronot kondurışını nişallamaqta. SpaceX'nin baş icraiye mesulü Elon Musk, X'de düşenbi günü yüzbegen mağlubiyetlik, uçuruş münasebetlik hem berligen inkasta rakta hizmeti işini boğusuz derecede kıyındır. Ulanın tizdin üzünü onuşu ilişini ümitkilemen digen sözlerini işletti. Xinhua 2020 yılının Mart ayında Xitayning Vinchang meydanından ütbağan tunji Long March 7A uçuruşunun bu bir kaşıl sebebinin mağlubiyet bilen neticelengelikini esiltip haber kıyğan idi. Hürmetlik radyonluğçılar, Japonya orun bikitiş sünni emrayın elip mangan H3 raketasını ütüklük koyup bədi. Ötke yılı dekabriyde Yukini orbitiğe uğurlaştıran mağallıqı üçün məğlub boğan H3 raketası arq-arqıdın ikinci qetin vəzifesini ütüklük kışkaşıdı. Yerlik taraflarının xəbirge qarğanda Yaponiya seyşembikini asas simvollu xarakterdiki H3 raketasını tutuklu koyup bəgən, həm də ötke yili dekabr edike məqlubiyyətdən ki, bu uçuruş aparatının arq-arqıdan ikinci qetimlik vəzifisini tutuklu orullab orbitiga orun bikitiş sünni əmrayını orulaşdırdı. Kyudu Nivis'nin xəbir qilishicha Michibiki No 7 orun bikitiş sünni əmrayını elib mangan H3 raketası Yaponiyanın cənubi qərbidiki Tanigashima alim mərkizdən qoyub verilgən. Sünni əmrə, əqli iqtidarlıq tılpullar və abdumullar üçün xəriti mülazimət qiliş sistemləri qoxşaş, mülazimətlər üçün orun uçuru bilən təminlədiğən Yaponiyanın Kuaisi Zinich sünni əmrə sistemisinin bir parçasıdır. Məzgür, uçuruşunun dəstəbki baskışta cümə günü ilib birliş planlanan bozumu rayında yüzbəgən teypun borunu səbəbidin programma düşenbü günü keçiktirilgən. Həm də arqadın uçuruş meydanı etrafıdaki ziyallıq hava şarait səbəbidin yeni bir gün kəynik suzluğan idi. H3 raktası 20 yıldın artıq vaqit xizmət qiyğan H2A'nın oranını ilib, Yaponiyanın asası simvolluq şəkildiki uçuruş aparatı qaylandı. H3 programımızı her xil neticelerini bəgən, amma Yaponiya Alam Tədqiqat Organizasiyasında iyun ayında yeni bir H3 raketasını ütüklük uçurup, bir qanç kiçik tipdəki sünni əmrani orbit qorulaşdırılan idi. Hörmətli radioqulçular, Kolumbiya və xoşun dövlətlərə qırıb təsir göstərən 7.4 ballıq yer dövrəşdə 10 laç kişi həyatını ayrıldı. Məsullarının və şahidlərinin bayanlarına əsaslanğanda Kolumbiyanın zilgi çağan yer dövrəşdə kəm digəndə 69 kişi həyatını ayrılğan. Həm də nurgun kişi binalarının astıda qalğan. Yer tebreş nurgun şehirlerde binalar ziyaret yetkizgen ya ki binaların örülüp geçişik sebep boğan ve ahalle köçüşkü mecbur boğan. Yer tebreş Kolumbiya'dan başka hoşuna Ekvador, Panama ve Venezuela'dan yine kez kılındı. Mesullah yakın kelgüsü de deniz taşkını kavuklarının yokluğunu bildirdi. Hürmetli radyonluğçular, Kudüs Valiliği İsrail'e 650 yeni kanunsuz turalgı kuruş planını ilgir sürmekte dedi. Layihanın işgal astıdaki Şerqi Kudüs'ün cenubida Pelestinliklerin üyelerine tutaş bir ziminde ilgir sürülüşü planlanmakta. Pelestin Kudüs Valiliği düşenbi günü İsrail'in işgal astıdaki Şerqi Kudüs'ün cenubida tahminen 650 kuruluk yeni bir kanunsuz göçmen rayonu kuruşun münasebetlik planlarını ilgir sürgenlikini bildirdi. Valilik ilan kıyan beyanatı da İsrail'e

0: İsrailliq planlaş ve kuruluş komitetinin Palestinliklerin öylerge tutaş tahminen 2,7 hektarlık bir meydanını özü çıkaldıgan ve Tofey Rachel deb atalgan köçüşler ayetsi gibi münasebetlik planını ilan kıyaldıgını bildirdi. Planın köçmeliler ayonunu kaytip, emri vaziyetini üzgertiş bilen birge, Palestinliklerin mavcutluğunu ve şehir genişini çekleş maksatlık İsrailiyanın kanunsuz köçüş siyasetlerinin bir partisi işkirlik eskertildi. Bunun başka düşenbi günü İsrailiyalı kişilik hukuk korpusu İr Amim, İsrailiyanın ahir kaptıyla işgal astıdaki Şer Kudüs'te umum sani 3.200'den artık öğüne üzü çıkan 3 çoğun kanunsuz köçüş rayonu kuruşlar yiyesini ilgir sürgellik aşkarlandı. BDT ve köpüncü devletle işgal astıdaki Palestin tupraklarda kurulgan İsrailiya köçmeliler rayonlarını halkaralı kanunlarına binaen bütünleyi kanunsuz deb kubul kılıdı. Bu ahvalının iki devletlik el kılıç çağrısının ihtimallıkını acizlaştırdığını tehditleydi. İsrailiyelik Face No hareketi işgal astıdaki Garbi Kırgak'ta tahminen 500 bin kanunsuz İsrailiyelik göçmen balıkını ve bulağı ilaveten işgal astıdaki Şerq Kudüs'teki kanunsuz göçmenler rayonlarda tahminen 250 bin İsrailiyelik kanunsuz yaşaydıgallıkını mülçerlemekte. Hürmetli radyonluğçular, bedeninizdeki mikropla sizin ruhi giselge aylandırıp koşu mümkün mü? Bedendeki mikroyubumunun insan karakteri üstünde tihami təsirlik buluşu mümkünlük iniklandı. Portugaliyadaki Porto Üniversitesi'nin biotibbi mütexessisi Korelina Kosto ve onun atırtı 200 sağlam kişi katlaşkan tətqiqatta katlaşkıçılarının kan, tükürük ve çoğun taharet ülgülerini analiz kıldı. Mikrobiyatının psikopatologiya astıdaki təsirlerini tətqiq qıyan mütexessislər aşqazan üçey ve iğizde bulduğun bazı mikroplarının miqdarı bilen psikopatik karakter alaydılıkları otursuda münasibet bağlıqını inikildi. Mezgür alaydılıklı arasında istaşlık yetişmezlik, cemiyetki yatlış iğişleri, aldıraksallık ve öz mebdulluk oradalıkken, mütexessislər tətqiqatının mikrobiyotanın psikopatik alaydılıklarına yol açışı mümkünlüğü dair tüncü ispatlarını sunğallıkını bildirdi. Psikopatiyanın biyologiyalik asasları toluk düşünülmegen bolsun mu, meni kurumuzdaki özgürüşlerinin özüla yeterlik bir düşündürüş sunmaydıgallıkı məlum. Tetkikat Translation Psikiyatri jurnalda ilan kılındı. Hürmetlik radyonluğçular yukarıda haberle aldığına. Hürmetli radyonluqçılar, hem de ataklık nakşçı Yaşar'ın oruluşu da Kör Biçak namlık nakşını huzurunla sunumuz.
1: Bir gün artı bir gün daha, bir gün artı

0: Kadimi arzulardan bir nesildi. Unutulup gitmeslik. Bir iz kaldırış. Bir nakşıda, bir hikayede, bir küçük balının eslimsi de, ya ki taşının üstü de. Çünkü bazı evazla evaz çıkamayma anlamıdı. Bazı hikayeler sözsüz mü sözlep birledi. Hem de minglanç yıl ilgire taşkı kaldırılgan şu küçük sızıkla bugün mü yeneli bizge okşaş birli ünsüz cümle sözleydi. Mini unutma. TRT Uygurçının hürmetlik klasmelleri. Yıldızladın yanırgan sadala namlak programımızın bu bölümü de taşkı sızılgan zamanının izini kovulduk. Kilereptilik bölümde başka bir yıldızının, başka bir evazının izini kovulduk için aman boğaysla, hayır hoş.
1: Yıldızladın yanırgan sadala.

Dereti Uygurçunun örmetlik ihlasmelleri, Türk dünyasının münevverleri namlık programımızdan bugünkü bölümde Seyyid Battal Gazi Sultan Türk İslam dünyasının bükülmez biliki hakkında toktulumuz. Kine ondakta halkaralık münasebetle mütexessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu vaxtik analizga kulak sağa Türk tarihi sahifelerde ismi dastallaşkan nurgun kahramanlar var. Lekin Battal Gazi milletimizin kalbinde alaylı orun tutudu. O Türklerin cesareti bilen itikadını birleştirgen, kılıcı bilen düşmenge vehimselip imanı tolgan sadası bilen köngüllerge ümit bahşetken efsanevi bir alp eren süptü detilgilinedu. Vizantiya sipillerde lepil degen tuğdun Anadolu'nun yezi meydallarda sözlündüğün medya alakçı boğan bağırlık hikayesi bugünkü gündümü milli ruhimizin ozuklandırışını davunlaştırmakta. Battal Gazi esli nesebi bu içe bir Türk yigit süpüde de namayen buludu. Tarihçiladın Mehmet Önder ve Vehbi Cem Aşkın başçılıkıdaki Nurgun yazgıçı ve tetkatçıla Battal Gazi'nin kurasallık bir Türk ailesine mensup geldikini oturuğa koydu. O yaş vaxtıdala İslam koşullarına katlaşkan bir yigit bulup, Vizantiya'ya karşı ilip birliğe yürüyüşlerde cesareti ve kumandallık talantı bilen nam kazangan. Şu devirdeki Abbasila hükümranlığı da bulup mu Semerra şehirde Türk esker ve kumandallarının tesiri küçüğü atkan bir peytte Battal Gazi'mi Türk milletinin bu koşullardaki yükselişi vekillik kıldıkan aldın katadaki kumandallardın biri boğan. O İslam tuğu astıda Vizantiya kalelerine hücum kılıp itikadi yolu da kılıç oynatkan bir Gazi süptü de hem yerde tonulgan. Keyingi yıllarda Türk halkı Battal Gazi'ni milli özlükleri bilen bir gevdileştirip kaytadan şekillendirdi. Anadolu'daki Oğuz evlatları üçün Battal Gazi Türk İslam Alp Eren kimlikinin gevdilenişi buldu. Türkler onun ismiga Gazi unvanını koşup Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın nesebine bağlap onu Seyyid Battal Gazi edip atadı. Esirler boyu Seyyid Battal Gazi Türk milletinin ortak eslemsi de unutulmaz bir Alp Eren süptüde yaşap geldi. Sofi Türkmen cemaatleri işçi de onun Türkmen nesibinden başka bir tereptin Hazreti Ali evladının ikellik işinişi hatta Alevi Bektaşi cemaati terpidin pir dercisindeki büyük evliya katardı görülüşümü bu rivayetlik kimliknin bir kısmıdır. Şunu bilen Battal Gazi Oğuz ruhunun İslam etikadı bilen yoğurluşunun tukulgan hem Gazi yani Gazat ehli hem Eren yani evliya süpetlerini üzgü mücessemligen mükemmel bir kahraman gaylandı. Battal Gazi'nin dastallaşkan köreşleri bulup mu Anadolu zımırıda çunkur iz kaldıgan. Rivayetlerge karaganda Battal Gazi Malatya'nın Serdari Hüseyin Gazi'nin oğlu bulup dünyaya gelgen. Malatya o devirlerde Vizantiya çigarasına yakın mühim bir İslam çigara beglikinin merkezi bulup Battal Gazi'mi yaşlıkıdan tatıp bu rayında gazat ruhi bile yitilgen. O ömür boyu Malatya ve onun etrafını merkez kılıp Kayseri, Ankara, Eskişehir Katarlık caylada Vizantiya koşullarına karşı hücumlarını teşkillep Anadolu'nun Türk İslamlaşışı da emeli rol oynayan. Battal Gazi milletimizin eslimsi de hem kılıç ehli hem kumul ehli boğan bir şahs süptü de ornağın. Onu tesvirligen Battal namı

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hemminlığa hemmede salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radio sa.
7: Burası Turkiye'nin sesi radyosu.

Her vaktiniz hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Ankara'dan bize kulak asan bütün dinleyicilerimizi salamlayırıq. Bugün avqustun 11-idir. TRT'nin Azərbaycan dilində buraxılışına kulak asırsınız. Programımız Türk Saat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır değerli dinleyiciler. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, muhtelif mezmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçid alırıq.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıdayı Türkiye.
2: Ana vatan ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas otna Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hongia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.